Avro agide mala va ve mala rakte gici şabonu ve la mala lu peşe taşa. Avro sevle ani kaki kadu kula sara. Avro hiyala dile bidun mame bina e e e.

0: Divya Jobin ve Seradına peşon gitme yapken el havleri ve selimani evdehuki. Vallah aferin sana.
1: Bu ve reklam kirnen radyo dehuk. Peyvendiye ve jimare biken 0705 225 47 74

0: takvime...
1: Hiçbirisi görünmez. Uyduğum eve gittim. O zor baş koyduğum ne var. Dünya böyle bir yılın boku koyduğum ki zor zor zor zor zor. Yani bas kod, bas kod azaneci yakın. Bas kod azaneci basit. Bu ciddi no

0: Paz. Şevba Şuhur. Hoş geldiniz. Çavalim, inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek. Güzel şarkılardan oluşturduk.
1: Bir repertuarla sizlerleyiz. Tekrardan...